İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

denizden gezelim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. Hem var.

Evet efendim, herkese sıcacık bir merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Vaa, zor yetiştim programa. Nasıl oldu bilmiyorum ama zor yetiştim. Gece olur. Evet efendim, Özlem Ayral, program yapımcınız ve sunucunuz. Bir Gecenin içinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Malumunuz her ayın ilk cumartesi gecesi oluyordu aslına bakarsanız, ama önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olamayacağım için hadi telafisi olsun diyelim dedim ve bu haftaya çektik programı. Ya Allah ya Bismillah başlıyoruz, inşallah güzel bir program olacak.

Evet, bir haftayı daha geride bıraktık. Önümüzde hiç kullanılmamış bir hafta var. Ve güzel bir cumartesi gecesinden sesleniyorum size. Valla cumartesi gecelerini çok seviyorum. Hatta geçmiş dönemlerde cumartesi günlerine şöyle bir sıfat bulmuştum. Süslü cumartesi diyordum. Niye öyle diyordum bilmiyorum ama benim için cumartesileri süslü günler. Hakikaten. Efendim artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız ve o güzel o sıcacık mesajlarınızı bu gecede bekliyorum. Birbirinden güzel eserleri hazırladım. Muhabbetle devam edeceğiz, müziklerle devam edeceğiz. Belki şiir de okuruz. Bilmiyorum artık. Böyle yol nereye giderse biz oraya gideceğiz doğaçlama. Programımızın iki güzel sponsoru var. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için. Evlerimiz bizim limanlarımız, sığınaklarımız, dinlendiğimiz alanlar ve evlerimizde rahat edebildiğimiz eşyaların olması da gerçekten çok önemli. Nova Home onun için, benim için çok özel bir sponsor. Çok ama çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve Pindrinks, masamda Pindrinks'im yok şu anda. Ama şimdi gideceğim, hemen ben kahvemi yapacağım müsaade ederseniz. Geç bir saate bırakmayacağım kahvemi. Daha erken içeceğim. Daha doğrusu kocaman bir kupayla yapacağım. Yavaş yavaş sizlerle birlikte hem kahvemi içeceğim hem de programa birlikte eşlik edeceğiz. Birlikte yol alacağız. Efendim küçücük bir reklam arasından sonra buralardayım. Radyonuz açık olsun. Haber verin sağa sola dostlara. Gelsinler bakalım, bir toplanalım. Şöyle bir bakıyorum, sevgili Efe'yi gördüm, Cevat'ı gördüm, sevgili Esin'in mesajını gördüm. Bu kadar mıyız? Yoksa dinleyip de yazmayanlar mı var?

Valla gece bizi aynı şarkıda buluşturur. Sözlerini ben yazdım. Şu anda dinlediğiniz eserin gerçekten de gece programlarının öyle bir özelliği var. Hani gündüzün tadı çok başkadır ama gece çok sakindir, sessizdir. İşte günün yorgunluğu vardır ya da hala çalışanlar var aranızda. Cevat çalışıyor olabilir mesela. Yine de gecenin başka bir havası vardır. Ben bilmiyorum, ben gececilerdenim. Sizi bilmiyorum. Geceyi çok seviyorum. Gece yaşamayı çok seviyorum. Gece nefes alıp vermeyi ve gece uyanık kalmayı çok seviyorum. Çok sağlıksız olduğunu bilmeme rağmen.

O yüzden de gece programları, aslında ben bir gece programcısıydım. Ne ara gündüz programcısı oldum onu bilmiyorum ama şartlar öyle getirdi. Efendim hiç değilse işte ayda bir defa geceyi paylaşıyoruz. Bu çok güzel. Şöyle bir mesajlarınıza hemen bakıyorum. Efendim, Fırtına Mehmet de gelmiş. Kemal bizlerle, Esin. Selim ne yazmış? Dinleyemiyorum ama dinleyemiyorum abla. Hesapta olmayan bir program çıktı. Sana iyi yayınlar. Yine de son saatlere yetişmeye çalışacağım. Ne güzel bir mesaj ya. Selim.

0: sadece başka şehirlerde yaşarlar.
1: Gece uzar, yollar susar.
2: Evet efendim, şöyle hemen mesajınıza geçeyim. Böyle Selim'in mesajına takıldı. Aa, Yıldız da bizlerle birlikte. Ya çok sevindim Yıldız'cığım. Başka kimler bizlerle birlikte? Şöyle bakıyorum. Sevgili Fatih bizlerle birlikte. Hemen Cevat'ın mesajıyla başlayalım. İyi akşamlar Özlem abla, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum sana. Çok iyiyim, çok keyifliyim, çok teşekkür ederim. Vallahi haftanın böyle bıraktığı bir iz var. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama böyle hafta sonuna geldiğim zaman haftanın bir izi oluyor üzerimde. Özellikle cumartesi günleri o izi tekrar bir masaya yatırıyorum. Nasıl geçti hafta diye düşünüyorum. Şöyle biraz küçük küçük notlar alıyorum haftaya dair. Geçtiğimiz haftayı güzel geçirdik. Bence güzeldi. İnşallah önümüzdeki haftada öyle olur. Ve Fırtına Mehmet. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Sen de hoş geldin, çok teşekkür ediyorum. Efe bizlerle birlikte, şöyle ilk mesaj yazanlardan merhaba ve güzel bir cumartesi akşamı Özlem Hanım, gerçekten de. Size kitap imzalama gününüzde bol şans diliyorum. Ya inşallah haftaya cumartesi Kocaeli Kitap Fuarı'nda olacağız. Kitapları imzalayacağız. Hepinizden dua bekliyorum. İnşallah Allah mahcup etmesin diyorum. Ve bu akşam sizden yeni türküden Yağmur'un Ellerini rica edeceğim. Herkese iyi dinlemeler. Bu akşam aksilik olmazsa sonuna kadar yayınınızı dinleyeceğim. Aa, bu çok güzel bak. Hafta içi geliyorsun sabah. Sabah diyorum ya. Programın başlarında. Ya programın başları benim için sabah. Öyle. Zihnim öyle algılıyor. Sonra deyip gidiyorsunuz. Bu çok güzel bir haber. Özlem Hanım, şiir okuyacaksak kesinlikle Yılmaz Erdoğan'dan Yeni Bir Sayfada Sana Bakmak isterim. Benden mi istersiniz? Yılmaz Erdoğan'dan mı istersiniz? Onu da yazın da.
0: Belki bu gece bir şarkı seçer. Bizi yıllar öncesine götürür. Belki bir cümle hiç ummadığımız anda kalbimizin kapısını çalar.

Fatih'cim merhaba. İyi yayınlar, hayırlı geceler. Sizi farklı bir radyoda cumartesi gece yayınlarıyla tanımıştım. Uzun yıllar, evet Fatih, cumartesi geceleri KPK'den programı yapıyorduk. Vay. Uzun zamandır gece yayınlarına denk gelemiyordum. Gerçekten özlemişim. Ben de çok özlüyorum gece yayınlarını. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ve sevgili Kemal bizlerle birlikte. Ablacığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. İstanbul'dan selamlar. İzin yavaş yavaş bitiyor. Ya her son bir başlangıca merhaba der aslında. Güzel geçmiştir diye tahmin ediyorum Kemal. İstanbul'a

0: Aslında evet, program önümüzdeki haftaydı ama ben önümüzdeki hafta olamayacağım için hadi dedim bu hafta birlikte olalım. Çok sevindim seni gördüğüm için. Bedia bizlerle birlikte. Hayırlı geceler abla. Viyana FM Kraliçe aramız. Nasılsın? Vallahi çok iyiyim ya. Elhamdülillah. Sesini duyduğuma sevindim. Ben de seni gördüğüme sevindim. Bu hafta yoğundum. Bilanço yapanlar bilir. İşim bittiğinde bir baktım yayın bitmiş. Kulağım sende. Sana ve dinleyen herkese hayırlı mutlu bir akşam diliyorum demişsin. Ay, teşekkür ederim.
1: Hayatı yoksa neye? Ben deliyim, sen başka bir alem.
0: Oo, sen ne yapıyorsun? Krep mi yapıyorsun? Bediacığım. Vallahi kolay gelsin. Ve Esin, merhaba. Aa, Dolunay mı var? Bizde de vardır kesin. Merhaba ablacığım, hoş geldin, iyi ki geldin. Güzel sohbetlerimiz olsun. Biz başladık bile çaya. Ben de hemen şimdi gideceğim, kahvemi yapacağım. Ve Dolunay'la birlikte seninleyiz. Aa, Kayıhan'ın bir şarkısı var ya, geçenlerde vermiştim. Dur. Hemen bu şarkının arkasını alayım. Sonra gideyim, kahvemi yapayım. Tık tık tık tık tık tık.

0: Evet, Yalçın Emine. Döndün mü evine?
1: Bak, şiir yazdım.
0: İyi geceler canım, iyi yayınlar. Ben de sizlerle birlikteyim, buradayım demişsin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yol yorgunluğu var mı bilmiyorum ama yoktur inşallah ya. Şimdi artık uçaklarla seyahat ediliyor ya. Zuhay, merhaba. Hayırlı geceler kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin, teşekkür ederim. Sarıldım, kocaman öpüyorum ablacığım. Ben de sana şu anda sıkı sıkı sarıldım. Çok öpüyorum seni. Güzel bir gece yayını diliyorum hepimize demişsin. İnşallah güzel bir gece yayınımız olsun. Evet, Ayten de İstanbul'a döndü. Aldık haberlerini. Ayten'cim merhaba. İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan, sevgiler, saygılar. Çok şükür evimize toplandık. Gökhan, Işıl, el birliğiyle seni dinliyoruz. Seni dinliyoruz ablacığım. Gökhan'a ve Işıl'a çok çok sevgilerimi iletiyorum. Kulağımız sende, seni kocaman öpüyorum bal yanaktan. Ben de seni çok çok çok çok öpüyorum. Evet efendim. Şimdi şu şarkıyı bir dinleteceğim size. Tamam. İlerleyen dakikalarda Efe Yılmaz Erdoğan'ın o çok sevilen şiirine de ses olmaya gayret göstereyim. Eskiden şiir okurken kendimi kaybediyordum ya, gerçekten. Fatih çok iyi bilir, cumartesi gecelerinden. Eskisi kadar böyle şiir okurken içine girebiliyor muyum? Valla gireriz inşallah. Efe ve bomba gibiyim. O Yalçın Emine, süper. Evet, bu hafta program olmasına çok sevindim. Önümüzdeki hafta dinleyemeyebilirdim. Tüm işlerimi yarına bırakıp sadece seni dinleyeceğim. Hoş geldin. Özlemişim seni Özlem. Ben de seni özlemişim Yıldızcığım. O zaman şu iki güzel esere bir kulak verin. Ben sonra buralardayım.

0: Bir rüzgar gibi savrulur zaman. Ne saati sorar, ne yönü bilir. Yol alır gönül, ne varış umar, kelpek eder bir hayal gibidir. Bir gün kuş izler, bir gün bulutu, bir bakarsın denize düşer içe. Ne hesap tutar, ne de defter, yolunu çizer kalbin geçici. Ne mantık arar, ne de sebep. Bir ana sığar bütün bir ömür. Bazen bir şarkı olur sokakta, bazen sessizlikle büyür.
1: Sen söyledin derdini.
0: Evet efendim, kahvemi aldım ve geldim. Hayat dediğimiz şey belki de gerçekten keyfek eder. Bir an öyle düşündüm. Şöyle kahvemden hemen bir yudum alayım ve mesajlarınıza bakayım. Kimler aramıza tekrar katılmışlar? Ben hiç şiir okuyamam demiş Efe. Vallahi şiir... Şimdi Efe, şöyle bir durum var. Ben neden şiir okumaktan vazgeçtim? Belki eskiden beri beni dinleyenler, çok geçmiş programlardan dinleyenler bile merak ediyorlardır. Çok herkes, önüne gelen herkes okumaya ve yazmaya başladı. Ve şimdi şey oldu. Nasıl söylenir? Bu tabir ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bazı şeylerin ayağa düşmemesi gerekiyor. Onlar çok kıymetli şeyler. Ayağa düştüğü zaman böyle bazı insanlar da kendini geri çekiyor. Ben de o yüzden şiirden biraz kendimi geri çektim. Ama şiir başka bir dünyadır. Şiir duyguların belki de en yoğun yaşandığı ve en yoğun dile getirildiği alandır. Ve özgür bir alandır. O yüzden de şiir güzeldir ya. Şiir dinlemek de güzeldir, şiir okumak da güzeldir. Ve çay fotoğrafı gelmiş Zuhal'den. Keyifle, afiyet olsun. Oo, çok güzel, yakıştı. Vallahi yakıştı Zuhal'cığım. Afiyet olsun. Rıza bizlerle birlikte. Hayırlı geceler abla, saygılar. Teşekkür ederim Rıza, hoş geldin. Gülcan, ne kadar zamandır görüşemiyoruz seninle. Gülcan'cığım, özlemişim, hoş geldin. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Can Özlem ablam, sana ve dinleyen herkese selam olsun. Buradan Emine Yalçın ablamı öpüyorum demiş. Valla özlemişim seni gerçekten. Ve Yalçın Emine'den de kahve fotoğrafı geldi. Oo, mis mis. Birlikte kahvemizi içelim. Afiyet olsun demiş Yıldız. Valla yakışır bak, şarkı da çok güzel bir şarkı. Ve Tamer, hoş geldin. İnsan kendinden kaçtığı her yolda yine kendine varır. Fakat vardığı yerde... Bıraktığı kişiyle bulduğu kişinin aynı olmadığını fark eder. Herkese iyi geceler. Ben geldim. Tamer, hoş geldin. Gözlerim yollarda kaldı. Bir de şiir getirmiş. Biraz sonra şiire yer vereceğim. Cansu katılmış aramıza. Cansucuğum, aa, puzzle yapıyor. Cansu var ya, 4 tane puzzle'ım var beni bekleyen. Bir boyamam var beni bekleyen. İnşallah ben de yapacağım. Ben de yapboz eşliğinde seni dinliyorum demiş. Eyvallah, kolay gelsin. Valla radyon açık, yapboz eşliğinde, puzzle eşliğinde dinliyorsun. Evet, bu çalışmayı Efe istemişti. Hadi hep birlikte dinleyelim. Birazcık da keder ve keyfe dokunalım. Ne dersiniz?

Evet, geldik gidiyoruz dediğimiz bu hayat yolculuğunda gerçekten de en çok kullandığımız ya da günde belki de en az bir kere dile getirdiğimiz bir cümle var. Hayat çok zor. Hayat çok zor. Hayat neden çok zor ve nasıl oluyor da bu kadar zor oluyor?

0: İnsan kendinden kaçtığı her yolda yine kendine varır. Fakat vardığı yerde bıraktığı kişiyle bulduğu kişinin aynı olmadığını fark eder.
1: Sana söyleyecek sözlerim vardı, inan biraz önce.
0: Gitsem geçmişim bileğimde paslı bir zincir olur. Kalsam içimde her gün bir kapı daha kapanır. Hangi yöne dönsem ardımda yarım bir hayat. Hangi yola varsam içimde suskun bir firkat. Geceler uzar, gölgeler düşer sessizce yanıma. Sönmeye direnen son ışık saklanır avuçlarıma. Ne gitmek mümkün olur, ne kalmak kolay bana. Bir yol arar yüreğim, kendinden yine kendine. Tamer çok güzeldi. Vallahi güzeldi. Çok beğendim.

Evet, ben de size neler neler anlatacaktım. Programa çıkınca unutuverdim. Keyifler inşallah yerindedir. İnşallah haftayı güzel bir şekilde kapatmışsınızdır. Çaylar, kahveler alındı. Şöyle kendimizi gecenin ahengine bıraktık. Biraz önce dedim ki hayat zor. Böyle muhabbet esnasında mutlaka cümlelerimizden bir tanesi, ya hayat artık gerçekten çok zor, niye bu kadar zor falan diye konuşuyoruz. Ama hiçbir zaman bu zorluğun sebebini düşünmüyoruz. Niye böyle bir cümle kuruyoruz? Neden bu kadar zorlanıyoruz artık yaşama konusunda? Niçin keyifli şeyleri görmüyoruz da hep keyfimizi kaçıran yerlerdeyiz? Niçin insanları düşünürken hep böyle olumsuzluklara tıklıyoruz? Bugün bir makale okudum. Çok enteresan bir makaleydi. Biraz önce aradım da bulamadım. Öyle kendi kendime okuma yaparken karşıma çıktı. İnsanların daha önce böyle neden etrafımda çok fazla insan yok, İnsanları bu kadar azalttım, İnsanlardan neden bu kadar soğudum diye düşünen bir yazar yazmış. Makalenin özeti bu aslında. Sonra fark ettim ki diyor, herkesin kusurlu tarafını görüyorum. İşte bazılarının işte çok konuşması bana batıyor. Bazılarının çok uyuması bana batıyor. Bazılarının yemek yeme tarzını beğenmiyorum. Bazılarının tatil anlayışı keyfimi kaçırıyor. Baktım ki herkeste bir kusur buluyorum ve herkeste bulduğum bu kusur neticesinde de ben yapayalnızım. Şimdi yalnızlık güzel bir şeydir. Tercihiniz yalnızlıktan yanaysa, çünkü biz programlarda şunu yaptık daha önce. Yalnızlığı ikiye ayırdık. Bir tercih edilen yalnızlık, bir de mecburi yalnızlık. Tercih edilen yalnızlıkta bir sıkıntı yok da mecburi yalnızlıkta biraz sıkıntı var. Geldiğimiz noktada hayatın bu kadar zor olması ya da insanları bu kadar elememiz ve eleştirmemiz, insanları bu kadar dışlamamız ve ya kalabalıkların içinde yalnızım naralarını atmamızın en önemli sebebi galiba artık birazcık bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bakış açımız nasıl değişir, ne yaparız, nasıl hallederiz, bu işin içinden nasıl çıkarız bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Var mı sizin de böyle sıkıntılarınız bilmiyorum ama genel itibariyle etrafımdaki insanlarda böyle bir sıkıntı var. Şimdi şöyle bir bakıyorum Gülcan. Senin de beni özlediğini tahmin ediyorum zaten Gülcan'cığım ve Ispartalı Ayşe. İyi geceler ablam. Ben de buradayım. Hoş geldin. Sefalar getirdin.

Evet, hayat mı zor, biz mi hayatı zorlaştırıyoruz, yoksa gerçekten geldiğimiz nokta çok zor bir dönem mi? Cevaplar sizden gelsin. Şu Yılmaz Erdoğan'ın şiirine de yer vereceğim, şu dedim ama böyle biraz küçümser gibi olmasın, haddimi aşmayayım. Şimdi Yılmaz Erdoğan o kadar güzel okuyor ki şiiri. Umuyorum onun üzerine benim okuyuşumu beğenir sevgili Efe. Az sonra yer vereceğim. Böyle birazcık gecenin ilerleyen saatlerine doğru Yılmaz Erdoğan'ın şiirine yer vereceğim. Sevgili Kemal'in bir isteği vardı. Hatta Kemal'in isteğine hemen yer vereyim diyeceğim ama şöyle biraz hareketlenelim istiyorum. Çok böyle slow gitmeyelim.

Evet, hayat neden zor? Çok kolay bir soru bak. Ya ben bugün düşündüm, hayat neden zor? Bir kere her şeyden önce bilmiyorum farkında mısınız? Özellikle cumartesi geceleri çok fazla yaşıyoruz bunu. Geçmişi çok özlüyoruz. 90'lı yılları özlüyoruz, 80'li yılları özlüyoruz. Sizin 70'le ilginiz var mı bilmiyorum ama ben 70'li yılları özlüyorum. Yani bugün geldiğimiz noktada hep böyle geçmişte takılı kaldığımız yerler var. Ve o zamanları unutamıyoruz. Aslında bakarsanız bize bahşedilen en şahane lütuf unutmakken bazı şeyleri hiç unutmuyoruz. Sonra başlıyoruz kıyaslamaya. İşte geçmişte şöyleydi, bugün böyle. Geçmişte bunlar daha güzeldi, bugün böyle. Ama bugün yaşıyoruz arkadaşlar. Kıyaslamaktan birazcık vazgeçip acaba bugünün içerisinde zorlukları bir düşünüp bu zorlukları biz mi acaba ortaya çıkarıyoruz, yoksa gerçekten hayat çok zor da biz çok mu zorlanmaya başladık?

0: baksak denizi görür müyüz? Söyle kaftana mı çıksam, söyle bir ömür çile çeksem ne yarar yar insafın kurusun.
1: Evet. Karma yasası ha? Karma yasası dermiş ki, Tamer'den geldi bu mesaj. Karma yasası der ki, hayatta bazen acı çekmen gerekir, kötü biri olduğun için değil, nerede ve ne zaman iyi olmayı bırakacağını bilmediğin için. Vay, wow. Evet, Zuhal demiş ki ama belki hayatın amacı her şeyi kolaylaştırmak değil. Zor zamanların içinden geçerken kendimizi kaybetmemeyi öğrenmek. Çok doğru. Ben de Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın, sen de haklısın. Arkadaşlar bir kere her şeyden önce hayatı zor olarak yorumlamamızın bence en önemli sebebi, yani bunu ben söylüyorum tabii ki.
2: Biz kısa kaldık dünyanın vay haline.
1: Kontrol edemediğimiz şeylerle yaşıyoruz. Bu da bize uymuyor. İş kontrolden çıkınca ve kontrol edemediğimiz şeylerle yaşamak mecburiyetinde kaldığımız zaman hayat çok zor ve deyiveriyoruz.

Evet, bazen istediğimiz oluyor. Oluyor mu? Oluyor bazen. Nadiren. Ama genellikle istediğimiz şeyler olmuyor. Bazen istemediğimiz oluyor. Çoğunlukla. Bazen de çok emek veriyoruz ama karşılığını hemen göremiyoruz. Oysa biz aceleciyiz. Hemen istiyoruz. Bazen de hiçbir şey kötü gitmiyorken bile içimiz yoruluyor. Bazen sizlerle şöyle paylaşıyorum ya, hiçbir sebebi yok ama bugün böyle bir darlanarak uyandım diyorum. Sebepsiz yere.

Aydın, sevgili Aydın, ne zamandır yoksun bak. Çok özlemişim. Evet, Ümraniye Pop Pet Shop'a sevgiler, selamlar. Nerelerdesin? İyi misin? Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar dilerim. Tüm sevenlerine selamlar.

Evet, Rıza demiş ki bence hayat zor değil. Biz insanlar zorlaştırıyoruz. Çok basit görünen birçok şeyi abartıyoruz veya umursamıyoruz. Ve bu çığ gibi büyüyor, sonra neden hayat bu kadar zor? Mübarek, senin elinde çok şey elinde çok şey diye düşünüyoruz. Evet ya. Gerçekten de bu gerçek, böyle bir gerçeğimiz var. Biz zorlaştırmaktan yanayız, kolaylaştırmaktan yana değiliz. Her şeyi zorlaştırıyoruz bir de. Yaptığımız her işi daha zor bir hale getiriyoruz. Çok basit yöntemlerle halledebilecekken bir sorunu, yola çıktığımız yer böyle dümdüz bir yol yok diyoruz. Ya biz bir şu dağdan tepeden gideyim, oradaki manzarayı da göreyim. Sonra orada yolunu kaybediyorsun. Bir sürü sapa yerlere giriyorsun. Sonra da öf ya, ne kadar zormuş bu yollar diyorsun. Ya kardeşim, sana dümdüz yol vardı. Gitseydin ya o yoldan. Öbür yola sapan sen değil misin? Hakikaten de öyle. Ve bir de biz insanoğlu kontrolcüyüz arkadaşlar. Kontrol etmek istiyoruz. Her şeyi kontrol etmek istiyoruz. Başkalarının kararlarını kontrol edemiyoruz ya. Orada iş patlıyor. Geçmişi değiştiremiyoruz. Geleceği kesin olarak bilemiyoruz. Ne bileyim, kaybı, ayrılığı, yaşlanmayı, değişimi tamamen engelleyemiyoruz. Tüm bunları düşününce de karşımıza böyle of ya, çok darlandım, hayat çok zor gibi gibi cümleler dikili veriyor. Oysa ki gerçekten de hayatın çok basit bir anayasası var. Arkadaşlar, sade yaşayın. Ayrıntıya girmeyin. Detayda boğulmayın. Dümdüz yaşayın ya. Dümdüz bir yol varken dümdüz yaşayın. Ha, o dümdüz yolda çukurlar var, tümsekler var. Bazen uçurum kenarından geçecek. Bazen iniş, bazen çıkış olacak ama yol belli olacak en azından. Sapmayın sapa yollara benim gibi dermişim. Bediacığım, ne diyorsun? Yarın misafiri gelecekmiş. İnce işleri şimdiden yapıyormuş. Vay. Sonra demiş ki doğum da zordur, yeni şeyler sancılıdır. Bir cam vazo önce ateşte yüksek derecede ham olarak imal edilir. Sonra dövülüp şekil verilir. Hayatta yeni bir şeye hazırlıyorsa onun zorluğudur o yaşadığımız diye düşünüyorum. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye vardı, bulabilirsem. Hatta hemen aramaya başlayayım, bulabilirsem sizlerle paylaşayım, çok güzel bir hikaye. Ve sevgili Nedim bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Evet, Melek Mosso sırayı aldı. Unutulmaz eserlerden bir tanesiyle radyolarımızda bizler.

Evet efendim. Şimdi bildiğimiz eşeklerle ilgili bazı şeyler okuyacağım size. Eşek bir defa gittiği yolu asla unutmaz. Bu yüzden değerli ve makbul kurban sayılan develere kılavuzluk yapar. Eşek bir mühendis gibi yokuşları matematiksel bir eğimle kat ederek kısa mesafeleri de virajlar alarak çıkar. Eşek sıpasını doğururken kimseden yardım almaz. Bakımını ve eğitimini kendisi verir. Eşek kendine iyilik yapanı da kötülük yapanı da asla unutmaz. Eşeğin gözleri harikadır. Yakından bakınca içinde kaybolursunuz. Bu yüzden bazı insanımsı yaratıklara eşek demek, eşeklere yapılmış hakaret olur. 1950'li yıllarda Amerikalı mühendisler gelmiş Türkiye'ye. Küçük Amerika olacağız diye ilk heveslendiğimiz günler. Bir kısım imar çalışmalarına rehberlik ediyorlarmış. O zamanlarda bizde yol güzergahını belirleyecek alet yok, eleman yok. Nafia mühendisleri eşeği yokuşa sürüyorlar, arkasından elemanlar şerit metre çekiyor ve eşeğin ayak izlerine kazık çakıp istikamet belirliyorlarmış. Bunu gören Amerikalı mühendis pratiği kavrayamamış ve sormuş: "Ne yapıyorlar böyle?" "Rampada yolun güzergahını belirliyorlar." "Nasıl yani? Anlayamadım." "Eşek %7 eğimin üstüne çıkmaz. Biz de eşeğin izinde kazık çakıp rampada yol güzergahı belirliyoruz." demişler. Amerikalı katılarak gülmeye başlamış, yatışınca da sormuş: "Peki eşek bulamayınca ne yapıyorsunuz?" Yetkili cevap vermiş: "Amerika'dan mühendis getiriyoruz." Şimdi bunu niçin sizlerle paylaştım? Hem biraz tebessüm edelim, hem de yani doğadaki canlılardan bile hayatı öğrenme şansımız var. Bakar mısınız? Yani eşeğin şu hareketlerine bakar mısınız? Ya biz insanlar bir gittiğimiz yolu bir defa da aklımızda tutabiliyor muyuz? Ya da ne bileyim yokuşları matematiksel hesaplayabiliyor muyuz? Bir kere düştüğümüz çukur, özellikle bakın eşekler bir kere düştükleri çukura bir daha düşmezlermiş. Biz bir düştüğümüz çukura belki 100 defa aynı çukura düşebiliyoruz. Sonra da bu çukuru buraya kim kazdı diyoruz. Evet arkadaşlar, hayat aslında herkese eşit muamele içerisinde. Gün hepimiz için 24 saat. Evet, hepimizin şartları farklı. Orada bir adaletsizlik varmış gibi gözükse de hiç merakınız olmasın. Aslında her birimizin taşıyabileceği kadar yükü var. Hepimiz taşıyabileceğimiz yük kadar yükle yol alıyoruz. Ve hayatı bilmiyorum da madem bu kadar zor niye kolay vazgeçemiyoruz? Hemencik vazgeçebiliriz. Yani ne olur vazgeçelim gitsin o zaman. Ne dersiniz?

0: aydın gece mi çalışıyorsunuz artık? Olsun ya, bak neticede buluştuk mu buluştuk. Var mıyız? Varız. İyi miyiz? İyiyiz çok şükür.
1: Vurur bu soğuk akşam vakti, sevişirken rüzgarla bomboş sokaklarda.

Evet, biraz önce Bedia'nın verdiği örneğe istinaden buldum. En sonunda hikayeyi arşivimden biraz zor oldu ama buldum. Yaşlı bir kadın var hikayemizde. Bir antika dükkanından aldığı 100 yıllık fincanı özenle salon vitrinine yerleştirdi. Fincanın biçimi, üzerindeki işlemeler, renkler onun bir sanat eseri olduğunu söylüyordu. Ödediği fiyatı hatırladı. Hayır, hiç de pahalıya almamıştı. Hayranlıkla fincanı seyretmeye devam etti derken birden fincan dile geldi ve kadına şöyle dedi. Bana hayranlıkla baktığının farkındayım ama bilmelisin ki ben hep böyle değildim. Yaşadığım sıkıntılar beni bu hale getirdi. Kadın şimdi hayret içindeydi. Önündeki kahve fincanı konuşuyordu. Kekeleyerek nasıl anlayamadım diyebildi yaşlı kadın. Demek istiyorum ki ben bir zamanlar çamurdan ibarettim. Ve bir sanatkar geldi, beni eline aldı, ezdi, dövdü, yoğurdu. Çektiğim sıkıntılara dayanamayıp

Yeter lütfen dur artık diye bağırmak zorunda kaldım. Ama usta sadece gülümsedi ve daha değil diye cevapladı. Sonra beni alıp bir tahtanın üzerine koydu. Burada döndüm döndüm döndüm döndüm, döndükçe başım da döndü. Sonunda ben yine haykırdım. Lütfen, lütfen beni bu şeyin üzerinden kurtar artık. Dönmek istemiyorum. Ama usta bana bakıp gülümsüyordu. Henüz değil. Derken beni aldı ve fırına koydu. Kapıyı kapayıp ısıyı arttırdı. Onu şimdi fırının penceresinden görebiliyordum. Fırın gitgide ısınıyordu. Aklımdan şöyle geçiyordu. Of, beni yakarak öldürecek. Fırının duvarlarına vurmaya başladım. Bir taraftan da bağırıyordum. Usta, usta, usta. Lütfen izin ver, buradan çıkayım. Pencereden onun yüzünü görebiliyordum. Hala gülümsüyor ve daha değil diyordu. Bir saat kadar sonra fırını açtı ve beni çıkardı. Şimdi rahat nefes alabiliyordum. Fırının yakıcı sıcaklığından kurtulmuştum. Beni masanın üstüne koydu ve biraz boyayla bir fırça getirdi.

Ona yine yalvardım ama o yine daha değil diyordu. Ancak bu defa ustanın yanaklarından bir damla gözyaşının yuvarlandığını gördüm. Tam son nefesimi vermek üzere olduğumu düşünüyordum ki kapak açıldı ve ustanın nazik eli beni elimden tutup çekip çıkardı. Derin bir nefes aldım. Hasret kaldığım serinliğe kavuşmuştum. Beni yüksekçe bir rafa koydu ve usta şöyle dedi. Şimdi tam istediğim gibi oldun. Kendine bir bakmak ister misin? Ona evet dedim. Bir ayna getirip önüme koydu. Gördüğüme inanamıyordum. Aynaya tekrar tekrar baktım ve bu ben değilim. Ben sadece bir çamur parçasıydım. Evet, bu sensin dedi usta. Senin acı ve sıkıntı diye gördüğün şeyler sayesinde böyle mükemmel bir fincan haline geldin. Eğer seni bir çamur parçasıyken üzerinde çalışmasaydım kuruyup gidecektin. Döner tezgahın üstüne koymasaydım ufalanıp toz olacaktın. Sıcak fırına sokmasaydım çatlayacaktın. Boyamasaydım hayatında renk olmayacaktı. Ama sana asıl güç ve kuvveti veren ikinci fırın oldu. Şimdi arzu ettiğim her şey var üzerinde. Ve ben kahve fincanı, şu sözlerin ağzımdan çıktığını hayretle fark ettim. Ustam, ustam, sana güvenmediğim için beni affet. Bana zarar vereceğini düşündüm. Beni benden fazla sevip iyilik yapacağını fark edemedim. Bakışım kısaydı ama şimdi beni harika bir sanat eseri yaptığını görüyorum. Benim sıkıntı ve acı diye gördüğüm şeyleri bana verdiğin için teşekkür ederim. Ya işte bu hikayedeki gibiyiz aslına bakarsanız. Güçlü olabilmek için, güzel olabilmek için, sağlıklı olabilmek için, hayatın içerisinde gerçekten bir şeyler yaptığımızı fark edebilmek için bütün o sıkıntılardan, zorluklardan, hayat çok zor be dediğimiz her şeyden nasibimizi almamız şart. Şart arkadaşlar.

Ya şimdi bu şarkıyı dinlerken şey geldi aklıma. Ferdi Özbeğen'den bir dinletmek istiyorum hemen. Şöyle bir ulaşayım. Hatta Ferdi Özbeğen'e geçinceye kadar 1979'daki şeklini sizlerle buluşturmak istiyorum.

Evet, Tülay Özer'den dinliyorsunuz şu anda. 1979 yılında Tülay Özer bu çalışmayla gerçekten 70'li yılların sonunu ve 80'lerin başını sallamıştı. Tülay Özer'i bilenler bilirler, Zerrin Özer'in ablası. Tam olarak bir yıl sonra bir albüm çıkardı Ferdi Özbeğen ve bu çalışmayı ben Tülay Özer'den sonra Ferdi Özbeğen'den dinlediğimde bayılmıştım.

Evet, bu arada Aydın'dan bir video geldi. İş yerinin içinden böyle bir çekim yapmış. Ümraniye Pop Pet Shop'a buradan sevgiler, selamlar. İyi çalışmalar Aydın. Vallahi gece çalışmak güzel. Ben gececi olduğum için gece çalışmanın çok daha güzel olduğunu falan düşünenlerdenim. Bediha biraz önceki hikayeyi, senin söylediklerine istinaden o hikaye geldi aklıma. Sesine, nefesine, yüreğine sağlık ablam demişsin. Teşekkür ediyorum canım, güzel bir hikayeydi. Hepimizin pay alabileceği hikayelerdendi. Biz hani çok şikayet ediyoruz ya, hayatımızda birçok şeyden şikayet ediyoruz. Çünkü istediklerimiz olmuyor. Ama o istediklerimizin, hani olmayan isteklerimizin mutlaka bir sebebi var. Hani karma yasası dedi ya biraz önce sevgili Tamer'de. Mutlaka bir sebebi var. Çok da böyle olmayanlar üzerine gitmemek gerekiyor. Tabii bu mücadeleyi bırakalım, savaşmayalım, olmuyorsa olmasın, aman boş ver diyelim mantığında değilim. Bir yerden sonra çok zorlamamak gerekiyor bazı şeyleri. Evet, şimdi şöyle bakıyorum, Şengül aramıza katılmış. Şengül'cüm hoş geldin. Aa, selam Özlem'im. Hoş gelmişsin. Canım benim, umarım iyisin. İyiyim, iyiyim. Bilmiyordum bu gece yayını var diye açtım. Şöyle bir kere daha söyleyeyim, radyolarını yeni açan dostlarımız için. Efendim, her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte oluyorum. Önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olacaktım. Ekim'in ilk cumartesisi olduğu için, ama önümüzdeki hafta yokum. O yüzden bir hafta önceye aldım. Mesela Efe biraz önce mesajında şey demişti. Ben sizi gece yayında tanıdım. Evet, 3 hafta önce gece yayında tanıştık. Vallahi çok da güzel oldu gerçekten Efe. İyi ki de tanıştık. İyi ki de yollarımız bir şekilde Viyana FM kavşağında buluştu. Viyana FM'i açtım. Aa, ne duyayım? Özlem'in sesi. Saygılar, sevgiler Şengül demişsin. Öpüyorum seni canım. Kimler bizlerle birlikte, bir görebilir miyim? Ben böyle bir yandan kahve içiyorum. Bir yandan bir bakayım. Kimlerin radyosu hala açık? Bir nokta koyar mısınız? Hadi. Tamam, biliyorum gece yayınında böyle çok yazasınız gelmiyor ama. Arada en azından buradayım falan yazın ya. Ben sizin mesajlarınıza o kadar alışıyorum ki, sonra kendi kendime mi konuşuyorum acaba falan oluyorum. Kimlerin radyosu açık arkadaşlar? 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program Ferdi Özbeğen'le devam ediyor. İstek yapabiliyor muyuz diye sormuşsun. Keyfe kederde çok istek almıyorum aslında. Ama biraz önce bir isteği yayına verdim. Haksızlık yapmayalım. Kemal'in radyosu hala açık mı? Kemal'i bir bakayım. Onun isteğine de yer vereceğim. Bak, onu unutmuştum.

Evet, Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Şöyle hemen sevgili Zuhal'den bir fotoğraf geldi. Nokta. Kocaman. Teşekkür ederim Zuhal'cim. Yıldız'ın radyosu açık, kalbini koymuş. Aldım, sol yanıma yasladım. Ve sevgili Bedia'nın radyosu açık, sticker'ını göndermiş. O eliyle kalp yapan. Ay, ben onu başaramıyorum, beceremiyorum ya. Esin'in radyosu açık. Sevgili Gülcan'ın radyosu. Ay Gülcan, ne kadar güzel bir sticker bu. Maşallah, çok güzel. Buradayım demiş Yalçın Emine. Ondan da o güzel stickerlardan gelmiş. Ve Rıza, ya çok uzun uzun yazmanıza gerek yok. Çalışanlarınız var aranızda, biliyorum, farkındayım. Vallahi çalışıyorum abla, kusura bakma, müşteri varken yazamıyorum, tamam. Yok, öyle bir şey istemiyorum zaten. Arada hani böyle bir nokta koyun ki ben anlayayım. Hala dinliyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim Özlem Ayran. Ne olacak yani? Ne olacak? Aldın yayını, gidiyorsun işte. Bırak insanları rahat rahat dinlesinler. Rahat bırak biraz. Olmaz. Olmaz. Sevgili Aydın'dan çok güzel muhabbet kuşu fotoğrafları geldi. Çok tatlılar maşallah. Ve özellikle susmak, susturulmaktan daha tehlikeli. Sesinden vazgeçinin, içine bakmayı içiniz kaldırabilir mi? Bir dakika. O son fiili okuyamadım. Kaldırılabilir mi? Bir daha yazar mısın şunu? Tamer. Yaz da üzerine konuşalım. Özlemle Özlem'i dinlemekteyim. Çok teşekkür ederim Yıldız'cığım. Ve ooo, bu ne şeker bir şey. Aydın, bu cinsin adı ne? Bu can dostumuzun cinsinin adı ne daha doğrusu, adından ziyade. Çok şeker maşallah. Sevgili Fatih'in radyosu açık. Tamer'in radyosu açık. Sevgili Firdevs'in Firdevs. Bak. Hoş geldin.

kaldırabilir mi? Kaldırabilir mi? Özellikle susmak, susturulmaktan daha tehlikeli. Sesinden vazgeçenin içine bakmayı içiniz kaldırabilir mi? Ya çok acayip. Küçük İskender söylemiş. Ne acayip ya, ne ağır bir söz. Niye karışıyorlar ki aşka gönül işine senle geçer. Aslına bakarsanız susarak da çok şey anlatılabiliyor. Yani aslında belki de en etkili anlatma şekli susarak anlatmak. Çok ağır bir anlatma şekli. Bilmiyorum, karşımda birisi susarak anlatmaya başladığı an eğer bir de problem varsa vay halimize. Şimdi efendim şurada bir çalışma var. Nerede o? Çok eski bir çalışma. Ama çok özlemişim, biliyor musunuz? Programa hazırlanırken denk geldi. Çok da eski değil de.

Şimdi hemen hayat neden zor diye bir soruyla başladık ya. Hayatı insanlar zorlaştırıyor dediler ya. Rıza dedi mesela, ben söyledim. Gerçekten bazı şeyleri zorlaştıran bizleriz. Çok basit yolları varken, çok kestirme yolları varken, daha böyle dolambaçlı yollara kendimizi süren ve o yollarda kaybolan, kaybolduktan sonra da şikayet eden yine bizleriz. Şimdi sizlerle çok güzel kısa bir şey paylaşacağım. Tapduk Emre'den Molla Kasım'a. Şimdi efendim, ya neden uzun ömür sürer kaplumbağalar bilir misin Kasım? Demiş Tapduk Emre Kasım'a. Neden? Teslim olmuşlar da ondan. Sade yolunu yürür, acelesi yok, ihtirası yok. İhtiras olmayan da vakit bollanır, hırs daraltır, hemi vakti daraltır, hemi yüreği. Ne der erenler? Hırs sebebi hasarettir. Ne demek bu? Hırs insanı çürütür. Çürür mü insan? Çürür elbet. Değil mi ki her şeyin hırsı var? Para hırsı, iktidar hırsı, kadın hırsı, makam hırsı, post hırsı, dost hırsı. Ve insan denen bu varlık nefis sahibidir. Nefis insanın hırslarının toplamıdır. Hiç bitmeyen şikayet. Hırs olmayaydı insanoğlunda bu kadar yıl kaplumbağalar değil, insanoğlu da yaşar idi. Şimdi buna da baktığımız zaman tabii geldiğimiz çağa aslına bakarsanız bunları bize böyle bir dikte ediyor. Dikte ediyor. Yani düşünsenize. Ya ben de bunların içindeyim bu arada. Kendimi sıyırmıyorum. Yani bir köşeye alıp da ben sütten çıkma ak kaşığım falan demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Düşünsenize. Yani çok basit bir sedirde de oturabiliriz. Çok pahalı bir koltukta da oturabiliriz. Dört tekerleği olup çalışan bir arabayla da dünyayı gezebiliriz. Son model bir karavanla da gezebiliriz. Efendim, ayakkabılarımıza baktığımız zaman yani ayağımıza geçirip işte dolaşıyoruz ama yok marka olsun diyoruz. Daha çok paraya ihtiyaç oluyor. Kıyafetlerimiz öyle, eşyalarımız öyle. Efendime söyleyeyim, bir sürü şeyde, bir sürü detayda ne yazık ki bu tuzağa düşüyoruz. Hayatı zorlaştıran etkenlerin toplamı belki de bunlardan kaynaklanmıyor mu? Birazcık daha sade, birazcık daha minimalist yaşasak. Şimdi mesela Japonların evlerine bakın. 50 metrekarede bütün ihtiyaçlarını görebilecekleri bir evde yaşayabiliyorlar. O kadar sade ki, her şeyleri o kadar sade ki. Bir de bizim evlerimize bakın. Aradaki farkı bir düşünün. Valla ben susayım bence. Biraz önce Aydın'ın paylaştığı cins, can dostumuz, Pomaryan. Çok iyiymiş. Çok cici bir şey yalnız. Bir tane Pomaryan'ım olsun isterim şahsen. Çok tatlıymış. Ve bak burada bir mesajı atlamışım. Bazen de insanın ihtiyacı çözüm değil, sadece birinin evet gerçekten zor demesi. Çok doğru değil mi? Ya şimdi hayat çok zor, ben söylüyorum. Evet ya, gerçekten çok zor. Çok zor mu gerçekten? Hayat çok zor mu arkadaşlar? Gerçekten zor mu? Zor. Susarak anlatmayı ne yazık ki çok anlayabilenler yok ablacığım. Hiç yok bence Esin. Herkesin var bir. Mesela benim hayalimde hep şöyle bir dostluk anlayışı vardır. Henüz yakalayamadım o dostu. Onu söyleyeyim de. Çok sevdiğim dostlarım var tabii ki ama onlarla bile bunu başaramadım. Mesela ne bileyim, gökyüzünde yıldızlar, sahil kenarındasın. Sahilin kenarında oturuyorsun. Abi konuşmak zorunda değilsin ya. Bir susalım ya. Birlikte aynı manzaraya bakalım.
ne bileyim yıldızları izleyelim, yakamozları izleyelim. Sonra 17 ile 18 ile belki de 19'lu yaşlarda bir anım var. Mesela bir daha hiç yakalayamadım öyle bir arkadaşlık. Düşünsenize 18 yaşında yok 18'imde değilim. Kesin 16-17 yaşlarındayım. O zamanlar Walkman'ler vardı. Kulaklara takılıp böyle kaset dinlediğimiz kulaklıklı cihazlar vardı. Benim bir Walkman'im var. Hiç unutmuyorum. Arkadaşımın Walkman'i yok. Biz böyle Ege'de, Didim'de böyle bir mendireğimiz vardı. Orada oturduk, denizi seyrediyoruz. Kulaklığı ikiye böldük. Yani bir kulağı o taktı, bir kulağı ben taktım. Hiç konuşmadan saatlerce, 17 yaşında yaptık bunu ya. Niye artık yapamıyoruz bilmiyorum. Saatlerce denizi izlemiştik, müzik dinleyerek. Vallahi. Ben çok iyi susarım abla demişsin. Esin bir deneyelim. Çok özlediğim bir şey aslına bakarsanız. Neyse şu şarkıyı da çok özledim. Bir dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. O zaman şöyle bir soru sorsam. En çok neyi özlediniz? Bak kimi özlediniz diye sormuyorum. En çok neyi özlediniz? Aklım

Çok güzel bir şiir geldi Tamer'den. Ses olacağım. Hayat neden zor diye başlamış. Hayat neden zor adlı şiirim 2021 yılında yazmışım. Konu gelince paylaşmak istedim. Çok iyi yaptın. Bir şiirimiz daha var. Onu da hazırladım. Yılmaz Erdoğan'ın çok sevdiğim şiirlerinden. Efe'nin radyosu açık mı hala? Efe dinliyor musun? Bak biraz önce noktalarda seni göremedim. İnşallah Efe'nin radyosu açıktır. Biraz önce çok güzel bir mesajla beni mutlu etti. Allah da onu mutlu etsin. Dedi ki benim şiirimi en sona bırakabilirsiniz. Hep bana öncelik tanıyorsunuz. Kimsenin hakkına girmeyelim dedi. Çok güzel bir mesajdı. Böyle ince düşüncelere bayılıyorum. Gerçekten bu hoşgörüye bayılıyorum. Efe radyon açık mı? Bir bakalım, bir nokta koy. Vallahi ben de sessizliği özledim. En çok özlediğim şey. Galiba hepimiz bunu çok özlüyoruz Yalçın Emine. Gerçekten gözlerimizi kapatıp hayal kurmayı. Ya ben sessizliği oluşturabiliyorum yalnız olduğum için. Ama ben biriyle o suskunluğu paylaşmayı çok özledim. Yani yanımda bir arkadaşım, bir dostum olsun ve biz hiç konuşmadan aynı manzaraya bakalım. Ne bileyim, konuşmadan öyle saatlerce duralım. Bunu gerçekten çok özledim. Çünkü hep böyle bir kaosun içindeyiz. Hep böyle bir koşturun. Hep sanki bir şeyler yapmak zorundayız. Mesela bugün hemen sizinle şunu paylaşayım. Bugün kalktım, bir sürü yapacak işler geldi aklıma. Cumartesi ya bugün. Dışarıda yapmam gerekenler var, evde yapmam gerekenler var. Sonra bahçeye çıktım. Bahçemde dedim ki ya ne olur dedim ya, yapmayı ver, hiçbir şey yapmayı ver. Bugün hiçbir şey yapmayı ver. Hiçbir şey yapmayı ver. Ve gerçekten bugün hiçbir şey yapmadım. Bu benim bu yaşta kazandığım bir şey. Tabii daha öncesinde böyle değildi. Zorunluluklarımız, çocuklarımız, koşturularımız, iş hayatımız çok daha yoğundu. Tabii belli yaşlardan sonra buna ulaşabiliyorsunuz. Yani onu ben kendim oluşturabiliyorum, sessizliği. Ama biriyle bir sessizliği paylaşmak, biriyle hiç konuşmadan, hiçbir şey paylaşmadan böyle saatlerce bir manzaraya bakmayı ben kendi adıma çok özledim. Şimdi efendim, ay Nilüfer de girmiş. Çok güzel bir çalışma bu da. Efe'nin de radyosu açıkmış. Çok iyi. Özlem Hanım, en çok özlediğim şey deniz kenarı, sıcak hava, tatil modu ve etrafımda mutlu insanlar. Bugün dolunayın en güzel hali. Çok güzel görünüyor. Bu güzel gecede Teoman'dan bir şarkı istiyorum. Ve siz seçin istiyorum. Bakalım hangi Teoman şarkısı olacak? O zaman Nilüfer'i dinleyelim. Sonra Teoman geliversin.

0: Selim, yetiştin yetiştin. Hoş geldin.
1: Sen kendini gel benim hayalime bırak.
0: Fatih demiş ki geleceği düşünmediğim çocukluk günlerimi özledim. Gerçekten çocukken hiç ileriyle alakalı sadece tek derdimiz bir an önce büyümekti, değil mi Fatih? Büyüdük de ne oldu? Efendim Tayfun Taliboğlu bir yazısında demiş ki yaş ilerledikçe sadeleşmek ister insan. Doğaya doğru çekilir. Betondan yapılmış lüks binalar yerine orman ve deniz kıyısında küçük bir ev de çok cazip gelir. Yaş ilerledikçe doğalını seversin her şeyin. Yediğin her şeyin sadesini, doğalını istersin. Yaş ilerledikçe insan ne istediğinde netleşir. O yüzden oradan oraya daha az savrulur. Yaş ilerledikçe insan iteleyerek, uğraşarak giden ilişkilerden değil, kendiliğinden akışında yürüyen ilişkiler içinde bulmak ister kendini. Yaş ilerleyince zaman öyle bir değerlenir ki, her anın keyfini çıkarmak istersin. O ne der, bu ne der diye yaşamazsın. Çünkü umursamamayı öğrenmişsindir. Yaş ilerleyince insan sevginin değerini daha iyi bilir. Elindekilerin ve kendisinin değerinin farkındadır. Sevmeye, sevilmeye daha çok değer verir. Aslında en önemlisi, yaşı ilerledikçe insan ihtiyacı olan tek şeyin sevgi ve yüzünü güldüren güzellikler olduğunun farkına varmıştır.

0: Valla Teoman'ın en sevdiğim şarkısını aldım sıraya. Mehmet de teşekkürlerini iletmiş. Aydın'dan çok güzel bir fotoğraf geldi. Can dostlarımızdan sevgili Aşil'le tanıştırdı beni. 19 yıldır birlikteymişler. İsmi de çok iyi ha. Yunan mitolojisinden almış. Güçlü savaşçı. Siz öyle deyince aklıma ilk gelen bana 19 yıl arkadaşlık yapan Aşil. Sadık dostum geldi aklıma. Yaklaşık 6 yıl oldu öleli. Aa, bak mesajın sonunu okumamıştım. Ya 19 yılın ardından ne koymuştur ya. O yüzden de zaten bazen şey diyorum. Hayvan sahiplenenlerin durumu bu anlamda çok zor. Çok da güzelmiş maşallah.
1: Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vakti.
0: Ispartalı Ayşe demiş ki çocukluğumuz ne güzeldi. Bir sokak, bir parça ekmek. Annemizin sesi yeterdi mutlu olmaya. Şimdi büyüdük, her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Belki. Ama o huzurun yerini hiçbir şey doldurmuyor. Keşke insan bazen çocukluğuna dönüp sadece biraz nefes alabilse. Ya işte biz çocukluğumuzu özlüyoruz da şimdiki çocuklar acaba çocukluklarını özleyecekler mi diye de bir soru gelmiyor değil aklıma.

Ya işte Yıldız, bak benim bam telime dokundun şimdi. Saçımın sevgiyle okşanmasını özledim. Al benden de o kadar. Gerçekten be. Of. Ne kadar basit şeyleri özlüyoruz aslında, değil mi? Yani.

0: Evet. Muşanki başı alacağım Efe, merak etme. Hiç konuşmayacağım üzerine. Biraz üzerine konuşuyorum ama Ezgi'nin günlüğü benim için de çok özeldir. Kasetleri hala duruyor. Tabii biz kasetten dinliyorduk. Çok iyi bir gruptu ya. Çok güçlü bir gruptu. Sevgili Firdevs demiş ki birilerinin umudu, birilerinin huzuru, birilerinin mutluluğu olmak lazım. Yoksa yaşamak ne ki? Böyle bir sustum ya. Diyecek bir şey bulamadım.
1: Aşk tuttu elimde.
0: Birilerinin umudu, birilerinin huzuru, birilerinin mutluluğu olmak lazım.
1: Sokağından bir gece vaktiydi.
0: Ya önce kendimiz, kendi içimizde o huzura bir ulaşalım. Kendi içimizi bir tamir edelim. Birilerinin mutluluğu, huzuru, umudu oluruz inşallah.
1: Aşk tuttu elimde.
0: Bizim en çok derdimiz kendimizle değil mi Firdevs? Önce kendimiz, önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Çok güzel bir şiir daha geldi. Aa, çok iyi. Valla. Özlediğim şeyleri kısaca şiirsel bir şekilde yazdım. Gece olunca ruh da başka oluyor sanki. Olmaz mı? Dur, alacağım şimdi. Şu şarkıyı bir dinleyelim mi? Hepimizin bir düşler sokağı vardır arkadaşlar. Öyle değil mi?
1: Ben

0: Yaş 17. Ruhumda uçuşan kelebekler, nerelerdesiniz, nerelere gittiniz? Gitmezsiniz zannederdim. O yıllarda beni hiç bırakmazsınız sanırdım. Yıllar geçti, büyüdüm yavaş yavaş. Siz de usulca çekildiniz hayatımdan. Artık uçmuyorsunuz içimde. Ruhum daha sakin, heyecansız. Bu halimi seviyorum aslında. Sessizliğini, dinginliğini, hayatın telaşından uzak oluşunu. Ama bazen içimin bir yerinde sizi arıyor gözlerim. Özlüyorum. Özlüyorum o yaşları, o heyecanı, hiç bitmeyecek sandığım o güzel günleri.
1: Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Telli telli telli şu telli.
0: Meğer insan büyüdükçe kelebekler kaybolmuyormuş. Sadece daha derinlerde bir yerlere konuyorlarmış. Sadece daha derinlerde bir yerlere konuyorlarmış.

Efe de kasetten dinleyenlerdenmiş. Ya biz kasetçileriz. Çok zevkli değil miydi ya Efe? Ya o CD'lere geçince iş biraz bozuldu. Yani CD'lerle biraz işin rengi bozuldu. Kasetler iyiydi ya. Hele kasetlerle yayın yapmak, radyo programı yapmak bir zordu arkadaşlar. Bir zordu. İstek geldiği zaman kasetten o şarkıyı bulabilmek gerçekten. Ama çok keyifliydi be. Gerçekten. Yeni Türkü, evet. Üniversitenin ilk yıllarını mı hatırlattı? Onu mu yaşattı? Valla bana da. O zaman hadi dinleyelim. Var mı? Bir isteğimiz var. Ayşe'den gelmiş Pinhani. Onu da aldım sıraya. Sakinleştim şarkısı mümkünse tabii ki kızım Nisa Nur için. Geceye uyumazsa sorun değil. Ya biz uyduruyoruz geceye. Sıkıntı yok Ayşe'cim. Yeter ki keyifler yerinde olsun. Beria demiş ki ben de sessizlik istiyorum. Hepimiz istiyoruz Beria. Kafamda olsun o sessizlik. En çok zaten kafamızın içinde kalabalık var. En çok sesler kafamızın içinde. Şimdi ağzımdan yanlış bir şey çıkıp aklımdan da olmayayım. Ağızdan çıkan dua hükmüne geçermiş. Bu aralar o kadar gürültü var ki kafamda, yoruyor beni. En çok o yoruyor zaten. Ve geçen bir programda bir cümle çok hoşuma gitti. Söz sihirlidir. Ağzınızdan çıkan sözlere o yüzden çok dikkat edin gibi bir cümleydi. Hadi şu şarkıyı dinleyelim.

şu telli. Evet, Tamer'in mısralarıyla devam etsin program. Göklerden başka. Hayat neden zor diye başlamıştık programa.

Çocukken hayat ne kadar kolaydı. Bir sokak, bir top, akşamüstü bir kahkaha. Dizlerim yara içinde eve döner, annemin sesiyle unuturdum bütün acıları. O zamanlar bilmiyordum büyümeyi. İnsanların bazen neden uzaklaştığını, bazı gecelerin neden sessiz, bazı sabahların neden ağır olduğunu. Şimdi aynı gökyüzüne bakıyorum ama çocukluğumdaki gibi değil gözlerim. O zaman dünyayı keşfetmek isterdim, şimdi bazen kendimi bulmaya çalışıyorum. Çocukken bir sarılmayla geçerdi üzüntüm. Bugün içimde sakladığım şeyler var. O küçük çocuk hala yaşıyor içimde. Sadece sesi eskisi kadar çıkmıyor. Hayat neden zor? Hayat neden zor? Hayat neden zor diye soruyorum kendime. Belki büyümek biraz da böyle bir şey. Çocukluğundaki huzuru özlerken bugünün yükünü sessizce taşımak. Yine de sabah oluyor her defasında. Perdeden içeri ince bir ışık düşüyor. Belki o çocuk bana hala şunu söylüyor. Her şey değişse de içindeki umudu kaybetme.

Kar yağınca sevinirdik. Sobada kestane pişerdi. Geceleri ders çalışırken hayallere dalardık. Çok insan tanımıyorduk. Bu yüzden az yara alıyorduk. Meğer çocukluk kalbin en temiz, en huzurlu zamanıymış. Ispartalı Ayşe'den geldi. Aa, güzeldi be. Evet, sıradaki eser Pinhani'den. Deli deli bağırırken buldular beni. Sevgili Nisa Nur için istendi. Bir odaya bir başıma koydular. Nisa Nur'u öpüyorum. Gerçekten çok öpüyorum. Çok tatlı bir genç kız. Çok tatlı. Ve sevgili Bedia demiş ki, hayatın zor olması bence doğduğun ev, doğduğun coğrafyanın da etkisi var. Yani şöyle mi diyoruz arkadaşlar? Hadi gecenin bu saatinde böyle de bir cümle tak diye düşüversin gecenin ortasına. Doğduğumuz ev kaderimiz mi? Ya da doğduğumuz coğrafya? Ben buna çok inanamıyorum, biliyor musunuz? İnanmak da istemiyorum aslında. Sakinleştim. Şerife merhaba. Hoş geldin. Ve kahvem elimde şu anda. Hadi bir yudum alıyorum seninle. Sen de al. Biraz soğudu kahvem ama olsun. Yine de güzel. Gece insanın kendisiyle baş başa kaldığı en sessiz zamandır. Sokaklar susar. Gökyüzü yıldızlarla konuşur ve düşünceler daha da derinleşir. Karanlığın içinde bazen huzur, bazen özlem, bazen de yarına dair küçük umutlar saklıdır. Bu gecenin içinde, bu zaman zarfı ise bize aittir. Ablacığım hoş geldin. Gecemiz çok güzel olsun. Şerifeciğim, sizlerle güzel olmaması mümkün değil. Deli deli bağırırken buldular beni. Aa. Bir odaya bir başıma koydular beni. Dinliyormuş. Nisa Nur da mı dinliyor? Canım benim, seni çok öpüyorum. O da beni çok öpüyormuş. Karşılıklı öptük birbirimizi. Hadi dinleyelim. Yatağı...

Bu şarkı, Pinhani'nin bu şarkısı işte o dizinin soundtrack'iydi ve çok güzel bir şarkı. Efendim, uzmanlardan bir tanesi demiş ki, seçmek vazgeçmektir, sevmekse razı olmak. Aslında çok şey anlatıyor insana bu kısacık 2-3 sözcükten ibaret cümle. Şimdi doğduğum ev kaderimdir cümlesinden yola çıkarak böyle bir yazıya ulaştım. Bu da benim arşivimden bu arada. Yazı şöyle devam ediyor. Etrafımızda cereyan eden olaylarda bu seçici olabilme yeteneğimizi ne kadar kullanıyoruz? Mesela televizyonda yayınlanan programları kendimiz ve ailemiz için ne kadar ayırt ederek seçerek izliyoruz? Önümüze sundukları her programı izleyerek, gazetelerde okuduğumuz her haberi doğru kabul ederek ne derece bu insani vasfımızı devreye sokuyoruz? Eğer bu konularda seçici olamıyorsak, bizleri beynini çöpe atmış, idrak kabiliyetini kaybetmiş, ahlaki değerlerinden soyutlanmış, programlı robotlar halinde güdülmeye hazır insan toplulukları haline getirmek isteyenlerin tuzaklarına kolayca düşmüşüz demektir. Yani işte doğduğumuz yer kaderimizdir. Evet, doğduğumuz coğrafyada başlıyor her şey. Ama hepimize bir seçme özgürlüğü veriyor. Yani seçme kabiliyetimiz var. İrade verilmiş ve biz seçmekle mükellefiz. Yani baktınız, gördünüz, doğduğunuz yerde bir yanlışlar var. Yani siz başka bir şeyi seçme hakkına aslında sahipsiniz.

Yazı şöyle devam ediyor. Mesela arkadaşlarımızı, dostlarımızı hangi kriterlere göre seçiyoruz? Hadi bakalım. Bir seçim yaptığımız muhakkak, bu konuda elbette, ama neye göre seçiyoruz?

son paragrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Özetle seçmek demek bazı şeylerden vazgeçmeyi de gerektirir. Seçersin, seçtiğin şey sana en az zararı ve en fazla faydayı sağlayacak düzeyde olmalıdır. Bunu ayırt edebilmek, akıl ve kalbin ortak çalışması ve kararıyla olmalıdır. Ve sevdiğindir seçtiğin. Bak, burası çok önemli. Ve sevdiğindir seçtiğin. Sevdiğinde ve seçtiğinde ise bazı menfaatleri kaybetmeyi göze alırsın. Seçtiğin vazgeçtiklerinin bedelidir. Ödediğin bedel nispetinde değerlidir seçtiğin.

Evet sevgili Fadime'nin zannediyorum radyosu açık. Fadime radyon açık mı? Bir nokta koyar mısın? Açık olduğu ihtimali üzerine hoş geldin diyorum. Ben bu ihtimalleri de çok seviyorum. Senin beni sevebilme ihtimalini sevdim diyor ya şair. Ahmet bizlerle birlikte merhaba herkese demiş. Merhaba, hoş geldin. Ve Efe de vardı o dizide.

0: Efe de vardı. O Efe var ya, o Efe, o Efe değil. O dizideki bir karakter, Efe değil de bir karakter, şimdi yeni dizilerden birinde oynuyor. İnanamadım. Değişime inanamadım gerçekten. Efe vardı tabii. Çok güzel bir diziydi ya.
1: Günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi.
0: Müsait misin diye yazdığımda hemen arayan kişi, yıllardır hayatımda en sevdiğim dostum. Ya. Müsait misin? Senin için her zaman müsaitim diyen bence. Ve konuşurken zaten o kişiyi seçiyorsun. Sana iyi geliyor mu? Seni dinliyor mu? Seni kıskanıyor mu? Kıskanmıyor mu? Ayşe'den gelmiş. Hani dostlarınızı da seçerken neye göre seçiyorsunuz gibi bir soru geçti ya. O soruya istinaden. Efendim, şimdi bir şiirimiz var. Yılmaz Erdoğan'ın şiiri. Epey bir beklettik Efe'yi. Ama güzel oldu ya. Valla. Teşekkür ederim Fadimeciğim. Kalbi aldım. Sol yanıma yasladım. İyi ki varsın. İyi ki o kalbi benimle paylaştım. Bizim gençliğimiz güzeldi gerçekten Efe. Şimdiki gençler için şunu çok net söylüyorum. Biraz üzülüyorum aslında. Büyük kayıplar var. Ya da bize öyle geliyor, bilmiyorum ki. Belki onlara sorsak onlar çok mutlular. Bilemiyorum ya. Ve Edirne'de doğan bir çocukla Kars'ta doğan bir çocuğun kaderi asla aynı değildir. Dolayısıyla coğrafya bile seçim hakkı tanımaz. Bir dakika. Bak şimdi burada bir duralım. Tamer'den gelmiş. Bugün gün içerisinde biliyorsunuz ben Beyazıt Öztürk'ü çok seviyorum. Onun hiçbir programını kaçırmıyorum. Geçmiş beyaz şovları falan da izliyorum arada. 27. bölümünü, Beyaz da Joker'in 27. bölümünü izledim. Lütfen rica ediyorum, yarın bir vakit ayırın. Üçüncü yarışmacıyı izleyin. Bakın çok önemli. Hatta videosunu çekip yayınlamayı bile düşündüm. O kadar önemli. Üçüncü yarışmacıyı mutlaka izleyin. Kendisi benim hemşehrim. Genç bir delikanlı. Kahramanmaraşlı. Kendisi çoban. Kahramanmaraş'ın da bir köyünde. Ama köy öyle bir köy ki okulunda mesela 3 sınıf bir arada okumuşlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf aynı sınıfta okumuşlar. Öyle bir eğitim almış. Ve annesine anam diyor. Anam hep de derdi ki oğlum sen okuyacaksın. Okuman lazım. Okuman lazım. Ve çok güzel de anıları var. Lütfen lütfen izleyin. Hemen hemen hepsini sizlerle paylaşmayacağım. İkinci üniversitesini okuyor şu anda. Ekonomist olacak. Ve İstanbul Üniversitesi'ni kazanmış. Hiçbir dershaneye gitme şansı olmamış. 9 çocuklu bir ailenin, çok fakir bir ailenin oğlu. Ve mutlaka izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, doğduğunuz yer seçim hakkı tanımaz. Amma ve lakin inanın ki insan aklını kullanarak birçok şeyi elde edebilir. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden de çok iyi oldu bunu yazdın. O yarışmacıyı Tamer'cim izler misin lütfen, özellikle sen, ve hepinize söylüyorum. Çok keyifli bir yarışma programı zaten. Ama özellikle o yarışmacıyı izlemenizi başka bir sebepten dolayı istiyorum. Şimdi efendim gelelim şu şiirimize. Bu arada Yılmaz Erdoğan'ın bütün şiirlerini çok seviyorum. Ama bu şiiri çok başka. Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla diye başlayan o güzel şiir. Ben şimdi Nurettin Rençber'in Aşk Sana Benzer isimli çalışmasını fona aldım ama umuyorum şiiri de tamamlar. Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın veya şiir yazılabilir, süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetmeyi bulmak zor. Sen en iyisi, sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan. Bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasını sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla.

Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok, köklerim içimde gizli. Gelen giden, açan soran, bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olsun. Kusura bakma sevgilim, heybem de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Uzun bir yoldan gelen, tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu, her şeyi anlattım. Olan, olmayan, acıtan, sancıtan, bilsem ki sana varmak içindi. Bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar, daha hızlı koşardım, daha hızlı koşardım. Sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor, ne yazsam olmuyor. Çünkü bilenler hatırlar, hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvan değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı, sen teninde cennet kayganlığıyken sana şiir yazmak ahmaklıktır. Bir tek söz kalır dişlerimin arasından. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak, sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır.

Evet, çok eski bir çalışma, Kurtuluş. Üniversite yıllarımın sesi ve arşivimden biraz ses kalitesi o yüzden bozuk ama yine de aldım sıraya. Bu arada geçmiş dönemlerde şiir programları çok fazla yaptım ama mesela Yılmaz Erdoğan gibi şiire ses olan, işte Bedirhan Gökçe gibi şiire ses olan ve şiirde onun sesine alışık olunan isimlerin şiirlerini okumamaya gayret gösteriyordum. Çünkü onlar o kadar güzel okuyorlar ki şimdi okurken ister istemez benim yorumum da oraya kayıyor. Tıpkı bir şarkıyı icra eden insanlar gibi her şiir okuyanın bir tarzı var. Dolayısıyla vallahi Yılmaz Erdoğan'dan çok özür diliyorum bir hata yaptıysam. İnşallah hakkını vermişizdir şiirin. Efendim bu Yılmaz Erdoğan şiirini de Efe istemişti. Aldım sıraya ve devam ediyorum. Beda zannediyorum aramızdan ayrılıyor. Ablam canım ablam, ben maalesef erkenden yayından ayrılmam lazım. Nefesine yüreğine sağlık. Seviliyorsun. Mutlu huzurlu bir gece diliyorum sana ve dinleyen herkese demiş. Çok öpüyorum seni. İyi geceler, tatlı rüyalar, güzel bir pazar ve güzel bir hafta diliyorum Bediacığım. İyi ki varsın. Yarın misafirlerinle şahane zamanlar geçir inşallah. Evet, Yalçın Emine, Bir Beyaz Kağıda. O şiir. O şiiri valla biraz tereddüt ettim okurken. Bir de uzun yıllardır çok fazla şiir okumuyorum. Şiir okumak şeydir benim için. Çok ağır bir sorumluluk gerçekten. Şimdi efendim devam ediyorum. Ağlattın beni. Ablacığım çok güzeldi. Şiir için mi dedim bilmiyorum. Vallahi inşallah hakkını vermişizdir. Niye amin işareti koymuşum pek onu anlamadım ama işaretini de görünce bir gülme geldi. Anneannem derdi. Gülmekle ağlamak kardeş diye şu an onu yaşıyorum. Öyle ya. Vallahi çok iyi. Efe'den mesaj gelmiş. Bu kadar olur. Fon müziğinizde, ses tonunuza kadar hepsi harika. Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım beni tam 36 yıl önceye götürdünüz bu akşam. Sizden de çok iyiydiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Biraz tereddüt ettim. Şey bir şiir, zor bir şiir bir de. Gerçekten zor bir şiir. Ay rahatladım. Ve Raşit. Merhaba Özlem Hanım, ne yapıyorsun? Gidiyor musun yoksa burada mısın? Vallahi şimdilik buradayım, gideceğim ama az kaldı. Kimseyi böyle tutsak etmek istemiyorum. Tadında bırakmak lazım. Raşit'cim hoş geldin. Bakıyorum da istek alıyorsun. O zaman benim de isteğim var. Çalmazsan küser giderim. Vallahi bazı istekleri vermedim. Yayına uymayan istekleri vermedim. Onu söyleyeyim. Vermediğim istekler oldu. Bir daha Özlem Hayran programına gelmem. Bak bir de tehdit var. Tehdit ediyor beni arkadaşlar ya. Çekiç Ali Doğar yaz ayları bak soyadın türküsü. Ne bu? Çekiç Ali'den doğar yaz ayları bak soyadın. Ya Raşit ne yaptın şimdi? Şu şarkıyı bir dinleyelim. Dur ben bir nefes alayım.

0: mahzun.
1: Evet efendim, yavaş yavaş aranızdan böyle usul usul çaktırmadan tadında bırakarak tadı damağımızda kalsın diyerek ayrılacağım ama çok sevdiğim bir şiirle bitireceğim bugün. Efendim 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Artık yavaş yavaş kimler buralarda kaldıysa, hali hazırda dinleyenler, bu geceye dair mola mesajlarını bırakabilirler.

Bundan yıllar yıllar önce, kaç yılıydı bilmiyorum, artık yılların hesabını tutamıyorum açıkçası. Antalya'da bir şiir dinletisine davetliydim. Sahnede yaklaşık 7'ye yakın şiir okudum ve çok iyi sesler vardı. Aynı sahneyi paylaştığım, Allah rahmet eylesin, Erdoğan Egemenoğlu hocam vardı. Nazım Hikmet şiirlerini okudu ama böyle bir şiir okumak yok. Yani onu dinledikten sonra sahnede olmak korkunç heyecanlıydı. O zaman işte neyse, biz elimizdeki dosyalarla falan, yani ben elimdeki dosyalarla gittim, sahneye çıktım. İşte dosyaları açtım, okuyacağım şiirler önümde. Neyse, programdan sonra Erdoğan Hoca beni çekti. Ya çok iyiydi dedi, çok iyi bir yorumcusun ama dedi, şiir öyle okunmaz. Bir dahaki şiir dinletisinde dedi, bütün şiirleri ezberleyip geleceksin, ezbere okuyacaksın. Onun üzerine o kadar bana dert oldu ki, çünkü mesela bir yere gidiyoruz, toplanıyoruz, diyorlar ki hadi bir şiir oku Özlem Ayran. Eskiden çünkü çok şiir okurdum. Ezberimde bir tane şiir yok, çok mahcup olduğum zamanlar oldu ve oturdum, gerçekten de bir şiir ezberledim. İşte o şiirle yavaş yavaş aranızdan ayrılacağım. Evet, şiir Ahmet Selim'in kaleme aldığı en sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Hepimizi anlatıyor diye düşündüğüm şiirlerden. Biraz acıklı bir şiir ama şiir zaten insanın kalbini 12'den vurmazsa olmaz, öyle değil mi? Hele vakit gece ise, gece yarısını geçmişse. Diyorsun ki mektuplar yanıyor, mektup yanmaz, adam yanar. Halimi sorma, sen bilemezsin. Bir kıtaya gölge ettikten sonra bir bıçak darbesiyle yıkılan çınarın hikayesini. Ah, bu benim korktuğumu söylemeyen, sevdiğimi gözlerini kaçıran, ağlamak için yağmurlu havaları bekleyen yanım. Büyüyor kelimeler, sığmıyor içime, acıyor canım. Bir tunç heykel gibi hayata meydan okumak, ayak seslerimle gök gürültüsünü bastırabilmek için topuklarımı kanatırcasına koştum. Koştum ki çivit mavisi gecelerde aynalara binlerce kez söylediğim sözleri sana da söyleyecektim. Olmadı. Açılmadı kapılar. Anahtarlar kilide uymadı. Gözlerimin altındaki mor halkalardan okuyabildin mi sevda yaşımı? Okuyabildin mi sevda yaşımı? Ben neden böyle hep uykusuzum? Neden gözlerim hep kan çanağı, bilir misin? Sabah vakti güneş doğarken sazımın tellerinde bir türkü yanar. Bir kez de sana dinletebilmek için pusuda beklerim. Halimi sorma, çünkü yok sorularının cevabı bende. Çünkü yok yüzümün karşılığı aynalarda. Çünkü ben artık tedavülde değilim. Halimi sorma, anlatsam da anlayamazsın. Azap, dağdan düşen bir kar topu gibi büyür adamın içinde. Beni mi tanımak istiyorsun? Yüzümdeki çizgilerden anlamadıysan yine de söyleyeyim. Ben iki değirmen taşının arasına sıkışmış zavallı bir buğday tanesiyim.

0: Evet efendim, bu güzel gece için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, ben mikrofon başındaydım ama sizlerle güzeldi bu gece. Bunu sakın unutmayın. Kendi payınıza düşen güzelliklere sahip çıkın. Şarkılar harika, şiirler, yazılar. Bu geceye çok ihtiyacım vardı. Dondum kaldım dinlerken. Çok güzeldi demiş Ispartalı Ayşe. Çok teşekkür ediyorum. Allah gönlümüze göre veriyor Ayşe'cim ya. Vallahi gönlümüzde neyse onu topluyoruz işte. Bazen başka şeyler de çıkıyor karşımıza ama genellikle hep diyorum ya, demeye de devam edeceğim. Güzel bakan güzel görür ve güzel insanlarla buluşmaya Allah nasip eylesin. Her sabahki benim ilk duam. Her zaman söylüyorum. Ben diyorum Yüce Yaradan da nasip eyliyor gerçekten. Sevgili Yıldız demiş ki yine güzel bir gece yaşattın. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sen de hoşça kal. İnşallah bir programda daha yollarımız kavuşur. Efe, baştan sona birlikte olmayı başardık. Ne güzel. Gerçekten tadı damağımızda kaldı. Güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim size. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. İyi geceler demiş. İyi geceler, tatlı rüyalar. Güzel bir pazar, güzel bir hafta diliyorum.
1: Seni görmeden önce bir değil bin sevginin yeri vardı kalbimde.
0: Vallahi Raşit'ciğim bak, bazılarını eledim gerçekten. Programın bir formatı var. Aslında keyfe keder de istek de almıyorum biliyorsun. Hoşgörüne sığınıyorum. Şimdi hiç bilmediğim bir çalışma. Dinleyemiyorum da, programdayım ve yoruldum artık. Müsaadenle. Ben dedim işte erkenden yaptın yayını. Ne erkeni? Kaç saattir yayındayım ben. Vay be vay be, boşa demedim o lafı ama neyse, hadi git, küstüm, ağlıyorum. Ağlama ya, ağlama. Şu an elime aldım sağlığa zararlı tütün maddemi, efkarlı efkarlı etrafa bakıyorum. Bak, programdan sonra aç dinle, her yerden dinleyebilirsin. Vallahi ya, gerçekten. Özlem teyze gidiyor. Haftaya yayına gelirsen bir olsun, gelirsin. Bence gelirsin. Ve Ahmet çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Aman harika bir fotoğraf. Parlament mavisi bir gökyüzü. Yüksek binaların ışıkları suda raks ediyor diyeyim, geceye yakışsın. Anlık seni dinlerken herkese iyi geceler. Hataylı Ahmet. Ya vallahi çok güzeldi. Teşekkür ederim Ahmet, iyi ki varsın. Ve pazartesi görüşürüz inşallah. Emeğine yüreğine sağlık abla demiş Tamer. Çok teşekkür ediyorum Tamer. Çok güzeldi gerçekten. Her şey çok güzeldi. Pazartesi hafta başı. İnşallah aynı saatte Viyana FM kavşağında buluşacağız. Ve Yalçın Emine stikerini göndermiş. Sesine, emeğine sağlık. Pazartesi görüşmek üzere. Allah'a emanet ol canım benim. Kucak dolusu sevgiler demiş. Eyvallah. Benden de kucak dolusu sevgiler. Ve yine tadına doyulmadı ablacığım, sesine sağlık diyen Şerife'ye diyorum ki ya biz birbirimize doyamayız ki. Ya ben onlarca saat yayın yapsam yine aynı şeyler olacak. O yüzden de Allah sağlık sıhhat versin. Biz birlikte olabilelim. Ve Fatih, keyif aldığım bir program oldu. Uzun zaman sonra sizden şiirler dinlemek de çok güzeldi. Nefesinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Fatih, iyi ki varsın. Ve sesine yüreğine sağlık ablacığım, öpüyorum demiş sevgili Zuhal mesajında. Ben de seni çok öpüyorum. Sana ve dinleyen herkese huzurlu geceler diliyorum. Geceniz güzel olsun. Sabahınız aydınlık olsun. Çok güzel bir pazar geçirin. Ve Selim noktasını koymuş. Selim, dinledin mi yayını? Vallahi inşallah dinlemişsindir. İyi geceler Efe. Ve güzel bir geceydi. Teşekkür ederim demiş Fadime. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki dinledin. İyi ki varlığını hissettirdin. Ve sevgili Şengül teşekkürlerini iletmiş. Dinlemek budur işte. Ağzına sağlık. Selim, Konya'ya sevgiler, selamlar. Sefa'ya da selam söyle. Ramazan'ı da unutma sakın. Vallahi ben de doyamadım yayına. Yine her zamanki gibi. Yalçın Emine. Allah bizi birbirimize doyurmasın zaten. Vallahi doymayalım birbirimize. Ve Firdevs, kalbini aldım sol yanıma yasladım. Efendim Derya stickerlarını göndermiş. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya'cığım, öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Efendim, Alpay'la aranızdan ayrılıyorum. Yine unutulmaz bir eser. Alpay'ı da şahsen tanıdığım için çok efendi bir adamdı ya. Böyle balkonda otururdu. Didim'de, Mavişehir'de yazlıkları vardı. Böyle ben her seferinde Alpay'ı görebilmek için evin önünden geçerdim. Böyle çok efendi bir adamdı, çok mütevazi, çok oturaklı bir adamdı. O yüzden de Alpay'la bitiriyoruz efendim. Görüşebilmek umuduyla. Bu arada Rıza yazmış. Hayırlı geceler Özlem abla. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok sağ ol. Sizler de sağ olun. Bu arada sponsorumuza da teşekkür edeyim. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a destek olduğu için teşekkür ediyorum. Pindrinks'e, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sağladığı için ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. İyi geceler efendim. Hepinizi en güvendiğim makama, Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık